at un kulungkulungjeng njalo awusiyena unkulunkulu ngoba uyaphilisa kodwa ungunkulunkulu awusiyena unkulunkulu ngoba ungiphi imali kodwa ungunkulunkulu you need no reference.